0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Armiyegi borbegen böyle kitman sapını akasını kurum meydan. Rengi de koyun yok. Tuyge etmesiz hem kele uğradı. Ya maile kesen maile kesen tuyceli hemen tuy. Ya ortaya çıkmış gibi oyun vermeydi. Renk digen oyunla çıktı. Cin yok bagen mi? Üylerge takli kumasın ya potin gelsin oyuna çıkmıyor oralı.
3: Çollar gel kaç oturken bize 50 gram içi vergen bize tamam. Tatatı yok sen be. Valdez. Şimdi biz yapıramız. Sokalın üylü öyle bana duvar ora. Bormagen de diye düşkelerle kadre geçişi bilmeydi hala. Bu yerde köpçülükü motor binerdi. Motor! Dok! Şunu minsem minorsun. Mane nime işim var. Gülüşitilini ateşen minette. Ha şunu devletimiz gülüşit kıladı dıp koygen değil mi ateşeysen? Bana keli yaptı. Naman gen tam ondan. Kaydım. Üstüde çoğullar köşede kardeş otururken bizi kimdi bu alası bu? Ay bay bay bay kimdi bu? Coğrafi yandı oğlum ama vay vatan yok şey. İyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
0: yerga tegmaydi ya.
3: Voy, ne kechasi tinadi, ne kunduzi. Mana televizorda televizor miniaturalar teatri bo'lyapti deydi. Mazza qilib o'tirib o'tiyapti. Televizor motorga qo'shilib tarildi. İçiden otlar çıkıp ortasından tütün çıkıp içide artistler. Yok yarını buraya siz korsatmaydı. Bakını buraya siz. Motorum ki motorum. Üstteki obarsız. Üstte televizyonun yarını korur. Bakını korur. Tak tak tak. Bu adam bu medyanın eşekli ahırkı bir örüyler değil. Çollar canıdan ot getirip şu motorunu tındıredigen adam yok mu dese bir Toshkent Meditina İnstitutu okuyduken bir yigit varken etip ki Atahanlar farmaceutke bölümü de ben tındırı var hemen bunu deyip 3 sütke tındırı var. Teftini kılıp tındırı yok 3 sütke yok. Ne makıttı? Aptekeden suyu darı varken adam suru vererken şunu abanıp. Kardeş oturuyor o katıya koşayım bir vakti de. Yegenini sur çıkarırıp da. Yine bir havada gelirken altı sütke sürüyorduk da. Badiyeteki kurma tuşayken o tutmuş yoklarak. Tamam. Vey. Bunun bir armiyaya borgen ballarımda bularak adam ki hiç ses bilinmeye oturup geçin mümkün eken o. Armiyaya borgen bala ozu eren yürek tizkere kovarar eken. Kışlak dinçip kaptı vey. Tabii Osman. Komko, bedeneler, patpalak, patpalak, bulbuller, radyoda tongu tongu kansetler bularken. Ay, yoray, vay, vay, vay, dağda. Şunda zor nesneler diyen basın atken eken abi. Televizörler tındıklaşma tuttu. Yerge sereyim o Roza Karimovalar televizörden çıkıp adamlar da aldı oyunu yapkanımış. Dedi bu da devletçilik kirmeseydik bu meydik arkasından kirmem gidip yanımış. Karay ve hayat gözat. Şimdi çoğullar edip ki bu hani o duhtırmalar bunu biz yapımızda kirip yürüyler cürep yanda aldı ki bari eyleci edip üçte çat kirip cürep yanda yün takılatı yaptı. Cura. O cura. Cura et oka çıkıp geldi içim vagen yarım piyan. Aa makilla. Ben çoğullar çakır yanım ya. Motor görünmedi ya bana. Hala motor. Motor bu olayın görünmedi ya. Ha oğlum mu? Ha kurum mıydı? Ha bağlı teyde uçağından kim yok?
4: Hangi ama? Ustaları.
5: Everybody go. Reggaeton, reggaeton.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda sarı tukkan kaynağınamı kursam 200'lerden bitti pijenelerden up koyardım. Muah kılıp.
2: Tınçlıyı mı?
4: Sandıka yakşı, çuralı, akıllı, çakkan kızı tutun bergenleri üç.
2: Yine bronte işiz var mı diyemem de ha? Aravan kuru kap kaçmazsız. Ayımların bir tim pulları yok.
4: Oğlum hangi pul? Umuma gereğmez.
2: Vay. Yo'q, qarang-a. Unda nimaga shuncha mulozamat qilyapsiz?
4: Chunki endi rostdan gapiraman. Lekin senga rost gapirsa ham yolg'ondek tuyulaverar ekan-da.
2: Rost aka, unimini qo'ying. Siz hamchi rost ham yaxshisiz.
4: Ozoda, sen meni hayotimni mazmunisan. Shu hitcham mana shu narsani esingdan chiqarma. Sansiz menga hayot emas, ozosh.
2: Xo'p, rost aka, esimdan chiqarmayman. Lekin bitta savol. Agar xuddi menga o'xshagan chiroyli, aqlli chaqqongina qizdan yana bitta bo'lsa qaysi birimizni tanlardingiz?
4: Ikkala o'ylaringiz.
2: Rahmat.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: sokinlik,
1: mahzunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz
2: yurtimizda.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hayotda har kim o'z sevganini biron narsani sevish bilan bog'lanadi. Sababi mana kimlardir uyga chiroyli-chiroyli idishlarni terib qo'yib qarab o'tirishni yaxshi ko'radi. Kimlardir uyga haligi sigaret qutilarini terib qo'yib qarab o'tirishni yaxshi ko'radi. Men hayotda ahkollarimizni ovozlariga ishq bo'lman. Ishlardan biri Nabaka Rahimovning ovozi.
3: Assalomu alaykum kulgi shirinlarga tabassum oshiqlari. Bu gapni ochiqlar aytganda ishonmagin do'stingga, sabot har postingga qaray. Bu malta bir tabaqada bir o'tirgan qarildi sherigi bir paramda o'tirib olib har malta tushirganimda deb qarab o'tirgan ekanding. Uni ham sizlar kimdirsizlar? Mana o'zlaringizga taniqli bo'lgan kulgi darg'alardan Ergashoy Karimov. Navbatda hozir Ergashoyga bersak.
4: Ne bu canım abi? Şartlarla kokudayım, buruşup gitmesem.
2: Gelişkenimledik, ben ahtiyollarda avazge iş bozman. Yine şimdi sevimli ahtiyollarımızdan Moskva estradasının artisti sizler için tapışmak.
5: Tatsin, anlatsın. Tabi şen istirge, dva kota tut, dip sen toşa bakrali. Tamam, dva, считай, у меня осталось 4, 8 будет, я пойду домой, а то пропадемся.
2: Рукотисты Зикир Мухаммаджанов. Ulug'bek xazinasi videofilmidagi obrazlardan ozginagina.
6: Yo Rab, 50 yildan ortiq sizlarni kuzatdim. Har biringizni birma-bir aniqladim. Ammo pushti kamarindan binoga kelgan farzandimni ne ekanligini bilolmadim. Meni mana xurdan haydaysanmi? Yoki qatl etasanmi? Bas inom ixtiyor o'zingda. Ammo bilib qo'y, men ketgandan so'ng ilmi hunarlarim yoki shogirdlarimga qo'ltak ko'rgulay bo'lsang, ota qahriga uchrab, abadul abad Nam bolgaysan, al qasov kimin al xat, al toydinlarga otmagaysan.
0: Sangoma ustalari.

0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいらいます。
3: おいらいます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで İctimai Dil Darman sahifası.
3: İctimai Dil Darman.
4: Vatanımızın tinchligi, osoyishtaligi, osmonimiz musaffoligi, keksalarimizning niyatlari ijobatidir.
5: Shu bois mo'tabar bobolarimiz va momolarimizni, ota-onalarimizni nurli chehralardagi tabassumga sabab bo'lish,
4: ularni rozi qilish dunyodagi eng ulug', eng savobli ish demakdir.
5: Zero, keksalarni e'zozlagan yurtning qadri yuksak,
4: insonlarning baxti butun bo'ladi.
6: Yurtimiz tinchligi, obodligi, mustaqilligimiz barqarorligi, xalqimiz xotirjamligi, buvayu buvijonlarimiz, ota-onalarimiz duosi bilan mustahkamdir.
4: Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.
7: Uzbek Street Boyslar, mana sizlarga yangi qo'shiq.
8: Ayyo.

0: hangame ustalere.
1: Ben yengil kılın şaşlı satmakçımın.
2: Eğer şükürle İsrail'de şaşlı kılıç edilse, şunarda mı şaşlı sot etsin şamim. Uzuyam yoğlu şaşlı bul.
1: Hayır kare.
2: Ya şükür eke.
1: Ben rastla yapıyorum. Ben şaşlı satmakçımın.
2: Ciddi ya.
1: Yengil kılın şaşlı zor giderim.
2: Ya satamayız. Bana şu şükür eke eğer siz şaşlı yiyişiz mümkün satamayız.
1: Ben yiyiptirim satamak.
2: Yiyip olup ki insat ses gelesin.
1: Ya kanı kolam. Ya ben ciddi yapıyorum öyle mi? İş var mıysa?
2: Ya kanı kılıp
1: koy kışı, koy yağıdan, şaşlı kılıp satamak. Şaşlı gem kim yasa azdı erik gidelim.
2: Kanı satayım, satayım. Kanı kılıp satasın. Kanı böyle...
1: Sen kim? Alıcı bulasın?
2: Ben alıcı bulasın. Satayım, siz satamayız.
1: Bu arada mı? Feras kıyın. Hazmaçta kor atırıptı.
2: Turuptı.
1: Soğuda zor.
2: Zor.
1: Odamla bana hamasa uçurtturuptı. Bana başla hamballe şaşlıyı. Bütün halk şaşlıyı, şükür şaşlıyı uçurtturuptı.
2: Oralarda yuvalı şaşlıyı diyor ben kuradiganlar yan var.
1: Yok. Hazırca hemen yaş kuradı. Demek şaşlı satı uçumun dahşatı. Şaşlıyla var. Cep kalıyla koyu koşu koyu yağa dahşat şaşlıyın. Vey zor koyu su ilgen. Uzayım rosa zor bakılgen. Kısar koy. Rosa takma koyulardan biri. Kim? Geliyle. Geliyle.
2: Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.
1: Selamun aleyküm.
2: Rahmat.
1: Rahmat. Rahmat.
2: Ne bakılıyor? Şaşlı sat yasın.
1: Şaşlı.
2: Şaşlı. Şaşlı sat yasın. Yasın.
1: Geliyle işte.
2: Kanaka şaşlı.
1: Koy koşu.
2: Koy koşu. Kanca kanca.
1: Ciger minsim.
2: Minsum,
1: gel yok.
2: Koy o zizik, gel o zizik.
1: Koy şahsen özümü ki, sopsun. Gel yok, gel.
2: Nimeler verir bakkansız.
1: Yani bunu yemem.
2: Ha.
1: Yani şuna kadar özüm yiyemezsem ben şunu yedirgen ben.
2: Bunu alış kere de yiyor adam.
1: Maşa hemen sen yedirgen ben.
2: Koş, koş.
1: Yemeği ki nimeler sabar ki yiyen.
2: Adamla ol yaptı mı, yakış ket yaptı mı?
1: Ye, fayda zor. Darama zor.
2: Darama zor.
1: Üçeske kurdum iki ket açtı.
2: Üçeske kurdum.
1: Mer saldım.
2: Aa.
1: Maşında var.
2: Hayır, hayır.
1: Gel barış mümkün olmaz. Ne işte şaşlı?
2: Şaşlı kanca.
1: Minsom.
2: Minsom, minsom. Yaxşı, yaxşı.
1: Neçə qoy?
2: Ha, özümü tanıştırıb qoysam.
1: Hop.
2: Mən soliq inspeksiyasından. Daromadınız haqqında soliq tələgənmisiz, yoxmu? Daromad yaxşı, mərs aldınız, nimalar qurdunuz, dəcələr qurdunuz, ha, qana?
1: Qana
2: yığışdırın
1: dedim.
2: Hücətdə yox, hücətdə yox.
1: Eski üylə mələkə. Qamqışdan qılın.
2: Ya, ya, qoy. Qaçırsın dedim mən, nervim oynamay. Yığışdırın dedim oldu,
1: he. Otizmat.
2: Farqı yox.
1: Nəməsi? Farqı yox.
2: Ha?
1: Farqı yox. Farqı yox. Kurta şaşlı.
2: Ya.
1: Oga farkı yok ya.
2: Ya.
1: Farkı yok ya.
2: Daramat kınağa.
1: Umumun daram yok ya. Kesat. Kesat. Okey. Kesat. Koy kılkılığa bir atın. Okey. O azgın koyunu soyup zor kadar sokmama. Okey.
2: Torta. Temin.
1: Torta.
2: Torta.
1: Torta. Bana torta. Bana torta. Okey. Razı olayım.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: podcast radyosu'da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'de.
1: İki Gorla.
4: Yana Zuhal'ın hatun kim? Şu 10 yıldan beri mahallelerge gelip hiç şu hatunu kurma genekem mi?
3: Ha, oma. Yenge koşunumuz bir hafta oldun koçup gelişudu.
4: Namınca uyasan, tüsan kımasın.
3: Orta, sence şu hatun kim 2 yaş berasan?
4: Oho, bunu tasavvur kılış cüdayam kıyın.
3: Kılasam, onca kızı bokşa gibi aradı.
4: Ne mi? Kızı bokşa da bokşa bu bölüm işliydi mi?
3: Yok, cinli boyamısa. Bokşa da işliydi demedim, bokşa gibi aradı dedim.
4: Ne mi? Hali şu apokuyunu bokşa gibi aradı yan kızı bor mu?
3: Ha, var mı nakıttı?
4: Benimce uzayam 15 yaki 16 kız bosi kereke.
3: Esin çayda mı? Hazır kaysa akıllı hatun 15'te bola tuğadı. O birinci kızı.
4: Yok e, beçara kemper endi bir kemi karıyan çoğudu. Çakala bakış kalıdı.
3: Nege kemper boladı? O hatunçı endikini 23'ke kırgan ku.
4: Ne mi?
3: Ha?
1: İki dugana.

0: Radyo Sede.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay Vostaki, uydacı irtilipten keç keçi oturup zirikip gittim. Bunda iş topup joylaşsam mikine?
5: Vay, bu bakalım. Sana kellin joydam ozu. Kayısı şunu kurgursan işge olarken ha, kayısı biri.
2: Vay, nime ona kadıysız nime? Ma işleşi bilmiyim ama, şunakam oturman o uyda?
5: Yoo, alıştığı mümkün. Fakat yine alıge aylı türemediğin işkona yine bursa aradı.
2: Vay. Ben yakarayım Vostaki. O'zimchi shundoqam o'zi oylik olmaydigan ishxonada o'tiribman ishlab.
5: Men ham shuni aytaman desanga, agar sen oylik to'lanadigan ishxonaga borsang, har kuni rahbaringdan maosh so'rib, qon qilasan, infarkt qilib o'ldirasan.
2: Menga qarang, Vostaki, sizchi siz meni ishlashimni xohlamayapsizmi yoki atalib jahlimni chiqarmoqchimisiz?
5: Yo'q, endi aytdim, qo'ydim-da. Men aytgancha, men gazetaga mana haligi ishga kiruvchilar uchun e'lonlar bor ekan, men tuzuqroq chiqib qolar.
2: Qani birinchi? Xo'sh, yo'q, bunisi bo'lmaydi. Men bisi unchalik emas ekan. Vostaki topdim. Qarang, mamniki nima deb yozib
5: qo'ydi. Xo'sh.
2: Bitta rahbar odam 50 yoshli sekretarimni o'rniga ikkita 25 yoshli sekretar olmoqchiman deb yozib qo'yibdi. Men bop akani?
5: Nima? Men bop akan? Sekretarlikmi? Sani ering bor shekilli, ozo.

0: Podcast Radyosu'da. Güldürgeç.
1: Eşik taklamoqta.
2: Kim o? Men sizni shifokoringiz. Kechirasiz doktor, sizni kirita olmayman. O'zimni juda ham yomon his qilyapman.

0: radiosu de.
1: Hangame ustalara.
2: Ben bana şu bugünkü kunda acayip ustazımız kızıkçılık maktabını yaratıp yetken uz uslubiga, uz avazıge, uz yunalisiyege bugün. Her bir kızıkçı bulaman, sus ustası bulamadigi insan uzge bir örgün edigen kitap olup uşa insanını yolunu alıp örgünse buladigen bir ustazımız. Joylar cennette bulsun rahmetli. Koca boyu ki tocu boyuftu. İslam okşuman ilham joylar cennette bulsun. Oylavi, onayız, opayız, singiliz bulan oturup, iştip. Nasıl akıllık kuladigen bir dona sanatkar tabii hayattan alıp hayatke belediyen bir ustazımız vardılar. Joylar cennette bulsun ilahim. Şu insanını bana farzandlarıyam, intizar kızları bana sanatke koşulup geli yaptı. Sinimiz dağlasa atalar yollarda sanatke gelişi yaptı. Bir insanı cüdeyem hürmet kılamız ustazımız, köpçülüğümüzde ustazımızı bilemiz. Hazır nazar kılmasa gel bu dünyada birer kes hatta eşek bazarı gebelin dallal bulamaz. Adamlarını kuldırış gücüde kıyın müşkul iş Allah mehrin siyle berip koymuş zor yumuş. Validesi kulup kulup tukkan bulsa acepmez. Kuldırışlık atasından yukkan bulsa acepmez. Avladları, acdatları askeç ötken dur. Bu dünyanın işinden kulup kulup gitken dur. İnsanlarını derdin alıp beyğem gibi yuradı. Lekin onun yüreğini yalgız, huda biledi. Şu ustazımızı sanatlarını cüden kurmat kılama. Şu ustazımızı bir kaysiyelgi hazır isimde yok. Bir kaysi dasturlardı. Şimdi bir nasalar vardı ki. Özbek halk maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. O'zbek xalq maqollarini rus tilida, misol uchun, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, onangni pilta savati bilan qo. Qarang, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, inangni pilta savati bilan qo. Ota bobolarimizdan qolgan eski maqoldi. Shuni ruscha tarjima qilganlar. Eski bo'lsanglar. Chem оставаться отцовским садом падом, лучше оставайся материнским пилта саватом. Otangni bog'roq bilan qo'ygancha inangni bilta savati bilan qo'y. Yana bir maqola tarjima qilgan g'unojin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Qarang, g'unojin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Shuni ruschasi. Если г'унажин глазами не моргает, buqa kinimi vapshe ne shaklaydi. Yana bittasi, yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda. Ruschasiga. Если землю пашешь, осенью паши. Если земли не пашешь, вообще не пашешь. Сангома, усталары.

0: podcast radyosunda.
1: İki Dugana.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Dugana.
3: Asıl Zode, ne mi maşinini uğurlap yetişipti mi?
4: Ha, tövbe yana cenaza kelip kelip kuppa kunduzi ya.
3: Kunduzini? Cumadan kattı, sağızın kattıydı.
4: Vay ayımlı çüçü arayışı orvaka yana kelledi. Şu bitti koşunumuz mozorda gorku bolup işlerdi. O şengi abarı birdi gendile. Çünkü ma o katı teşep çıkınımca maşinam yurdu.
3: Cumadan?
4: Manan birinci martı cumadım. Kim bilsem ne mamış?
3: Ne meyke?
4: O manı maşinam mozora işeyim tegide turgan uçun. U meni o'lgandib o'ylaganmishdi. Shuning uchun ham mashinamni olib ketganmish.
3: Aha.
4: Ha, odam ham shunaqa sovuq bo'ladimi?
1: Ikki dugona.

ark omad. Etmasın sizni terk hiç kaçan omad. Mihringizni his etip yaşay umurbat. Sochimga gohida kling xush omad. Ayol ham kimnidir shuncha sevarman.

0: Yaz Radyosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az adı. Bunda nasıl aşkıp koysayım, bu lan mıdır ha?
2: Vostaki, ben şu dam abi oturganım kuramıyorsunuz.
4: Yaşı. Az adı sal pasra, düşkün pasra, pasra. Nimaga qimirlamay qolding?
2: Voy, nima men sizga robotmanmi?
4: Yo'q, ozoda yo'q.
2: Mana bo'ldi.
4: 2 minutdan qiyani yo'qsan-ku.
2: Uyqum kelyapti.
4: Ozoda, yana hozir xurri yotasanmi? Bas, uxlamay turgin, men uxlab olay, keyin uxlaysan.
2: Vostaki, yomon ham yolg'onchisiz.
4: Nimaga?
2: Yo, 2 kundan beri uxlamasdan-chi kutib o'tiryapman-da, bir marta ham xurri yotganim yo'q.

0: веснушка.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркас радиосыда.
3: Хангама усталары.
4: Бір яш бала көчеде кетесе, бір кетті адам, бәдін асырақ адам көчеде өт кетесе, бір яш бала танго ойнап тұрген екен. Кеп тұрып мұнда қараса, әлі бала танго ойнап тұрып. Кеп тұрып, оғлым, нема ойнап сіз десе, танго ойнап бән. Vay tangengden akeng aylansın. Kani menge bir çiğdim. Bunda op karasa tırla. Vay, vay, vay. Tangeng zor. Lekin sal kichkine eken. Oğlum, ben senge katta katta tange beraman. Sen bunu menge bir, birmeyim ben. Nege birmeysen? Bir de şartım var. Kanaka şartın var. Avval bitti. İadeyim keyim beraman.
5: Yumutuham. O tangengi odan busam. Onun üstüge şaharda uskan busam. Kanaka ben senge İadeyim ben.
4: Mesela İadeyseyiz beraman. Bu mızı birmeyim ben. Tillani ko'rgandan keyin i'onda yuzda tursin, kerak bo'lsa vo-vo deb oladi. Bu yoqqa qarasa hech kim yo'q. Bo'pti. Bitta i'on deyman, boshqa i'on demayman. Deb ali bolaga qarab sekin i'on, qani deb ber? Sen bermayman. Bo'ldi ham. Nega bermaysan? Sen yana bitta i'on deb kiyib beraman.
5: Ha shayton, yo'q qoldi. Yo'q qoldi. Bo'pti. Bo'pti. Yana bitta i'on deyman, berasan-a?
4: Deb ali yo'qqa qarasa hech kim yo'q bo'pti. I'on. I'on. Qani deb ber? Sen bermayman.
5: Bo'ldi ham. Nega bermaysan? Ha?
4: Deb ali bola quloqdagi tashda surib, ha? Yo'q deding, yo'q dedim. Yerib deb bo'lding, yerib deb bo'ldim. Nega bermaysan mutta ham? Sen nega berar ekanman? Tilla bilan tangani parqiga eshak borganda men bormaymanmi?
2: Tangoma ustalari.
4: Bir apparat paydo bo'pti. Yolg'on gapiradiganlarni tutib berar ekan. Yolg'on gapirsangiz, pili-pili deb boshingizga urar ekan. Rost gapirsangiz, quluq-quluq deb silab qo'yar ekan. Bittasi uyga olib kelib, xotin, bu yolg'on gapiradiganlarni tutib beradigan apparat. Bunda sen beni sinemeysen, ben seni sinemeyman, bollarını sineysen, hop mu dese hop dedi. Kotunu bollarını sine yaptı. Oğulçası, kızçası, hamas doğru yapar etken egen, hamasi ge kulu kulu, kulu kulu. Boyaga yetken, 16-17 yetken kızı, keç onu 11'lerde kep koptu. Halkın tutu olup soru akılaptı. Ayt koy ey Juan Mark, bana aldaşın mümkün. Bana bir robot elde olmaysan, yolgun yapırsan, pili pili de başınca uğradı, rast yapırsan kulu kulu deyip silap koyardı. Ama kız bala onası ge torsun etmeydi. Hani torsun etkaya deydin? Bizi ha bugün haligi dükkanlarım benim, kensetge barıştık, kensetten çıkıp, çünkü keçip kaldım uzun ayı, bizi robot pili piliydi başka olup.
5: Ay cuman var, gördün mü? Yolgun kapırdın. Eğer hazır torsuna gitmesen, katılığa tuşağı torsuna git. Kadeydin.
4: Bizi kokandan mecbur olup, ha haligi dükkanlarım benim, kensetge bağırdım. Kendi dükkanlarım kensetten ki ileride geçişti, ben yakışık örgen yigitim ben bir yada, CV'den'e geçtim. Bizi robot kulu kulu diye başlasına koydu.
5: Hacı olmayı gördün mü? Doğru yapıyordun başını silerdim. Buradan onasının canlı çıkıp gitti. Vay yer yutkur. Vay gör çok da. Hali 16'ye kırmazsan yakışık olurken yıktın bu ama. Hali sivideneye çıkasam. Manaman manaman. 24'ye kırıp. Yerteki deden bana tüy dikunca. Burada pekene yerkek ya. Gözümü lok etip karakanım yok. Desen robot pili pili de bu anasını başkaldı.
2: Hangi ama ustaları.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki qaysi ko'ylagingiz kir, qaysi birini yuvib qo'y.
3: Hammasi kir, hozirda hammasi.
1: Savol ham berib bo'lmaydi. Uy, mana bu dastro'mol kimniki?
3: Bu tufli arta degan.
1: Tushunmadim. Ayol kishini dastro'moli-ku bu.
3: Shunga erga oyoq kiyimlari martami. Sat chetroq o'tgan ekranni buzyapsan.
1: Voy, vostaki, men sizdan so'rayapman, kimniki bu?
3: Hozirda oyoq kiyimlarimni shunga artaman dedim-ku.
1: Shunchinam yaltirab, jenskiy atir hidi kelayotgan ekan-da, oyoq kiyimizdan.
3: Jenskiy atir, Ozoda hali yengi-da, yengi.
1: Tavba, yaxshi, yolg'on gapiraveringchi.
3: Ozoda, shu bitta savolga javob topolmay turibman.
1: Xo'sh.
3: Qara, menda bir 400 dollar pul bor edi. O'sha tushib qoldi. Menda qancha qoladi?
1: Sizdami? Sizda bor yo'q, teshik qoladi.
3: Nima?
1: Teshik.

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Gol.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Gol.
3: Orta, ben bu akvaryum ilanı kaçan olu değil, rastayım kodda iken ha?
2: Hende, çidigi balular yarışı akvaryumam kodda boladı de nazo?
3: Tövbe, kudu akula bakvatken odam de ağzını doldurup yaprasana.
2: Anime doğru de?
3: Korvan mı? Kanaka balık bakvatken ilanı. Akvaryumu içide iti balıkadan başka inarsa yoku?
2: Zato balık mı? Balık. Nima farkı var? İti balık mı? Muşu balık mı? Küçü balık mı?
3: Ha maalim, bunu nima bilen bakasla?
2: Balularını uzun avukatı boladı uşanı bir ama.
3: İyi. Anu nima? Kartoshka bilan sabzi mi? Voy, suyigam yotibdimi? Tichlikmi?
2: Ha, kechagi sho'rvadan qolgan. O'shani berib yubordim baliqlarga.
3: Nima? Hali baliqlar sho'rva ham ichar ekanmi?
2: Endi bu it baliq bo'lsa, luboy ovqat yeb tashiydi-ku. Qaytgancha o'rto, yarim soatlardan keyin eslatgin, ularga suv ham berib qo'yi xo'mmi?
3: Nima? Baliqqa suv? Tushunmadim.

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Azade. Nimaga hammayo kir ivirsib yotdi? Nimaga hammayo yoyilyapti? Qanaqa xotinsan o'zi?
2: Ostaki.
4: Yana bahona qidirsam, bahonalari jonimga tegdi, jonimga tegdi.
2: Tuba qildim. Siz sizga nima bo'ldi? Bugun ertalab asalim, jonim deb uydan chiqib ketuvdingiz-ku. Nima ahvol bu?
4: Nima ahvolligini bilmadim-u, menga qarasam, mana shalvarimni tez top bergin, tez shalvar top.
2: Yana kravat tegdi yotibdi.
4: Hozirda ovqat tayyormi? Voy.
2: Tuba qildim. Qandoy, aybni mendan qidiradilar. O'zlarini bilmaydilar.
4: Ha, bo'pti, uylarni yig'ibsan-ku, bo'pti.
2: Yo'q, ko'rinishim yomonmikan? Tovba qildim, hammasi yaxshi-ku.
4: Voy.
2: Oyjon. Nima siz yig'laysiz?
4: Sab bir marta oynaga qarab, oyjon deb yig'lavsa, men nechidan beri seni ko'rib yig'layman. Voy.
2: Ajab bo'pti.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.